0: Radyo Dördemendis Ekskluzivi.
1: Katsia, Katsuri, Supara, Suporuli, Maciari, Maciuruli.

0: Radyo Dertimendis Ekskluzivi.
1: Vinceceps is polups ipove. Radio Dertimendi.

0: ısıtma.
1: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
2: Katsia, katsuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.